diye hemen üzülmez. Yüce Rabbimizden ümit kesilmez. Yıkılmak yok öyle Mehmet arkadaş. Pes etmek yok öyle.

ayaklarıma kelepçeler takın, kollarıma uçurumlar kazın, yollarıma bırakmayın beni, bırakmayın beni, duymak istemem.

prangalar vurun ayaklarıma, kelepçeler takın kollarıma, uçurumlar kazın yollarıma, bırakmayın beni, bırakmayın. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini, yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi. Sürgüler sürün kapılarıma, umut bırakmayın yarınlarıma, sakın aldanmayın ağladığıma, bırakmayın beni, bırakmayın.

Akşam güneşi aşıyor, yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl grup yüreğimi ateşliyor.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime onu yapmalı. Yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumam. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan? Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksın. Tepeden tırnağa sırsıklam oldum. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan?

sarhoşsan kapını çaldığım anda, saç baş darmadağın açık saçıksa, bir de ufak rakı varsa masanda, içim ürperiyor ya evde yoksa.

Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerim. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak.

Ben birini öldürdüm içimde. Şu an, şu dakika, şu saniye. O kadar acıtmış ki canımı. Son arzusunu sormadan aldım canını. Ben birini öldürdüm.

Elbet, elbet bir gün özgürlüğüm elime alacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen olacaksın silahım, yalnız sen olacaksın. Darlayım ben.

zaman geçersen bu mahalleden içimi incecik bir sızı sarar. Yorgun gözlerim pencerelerde yolumu bekleyen bir kadın arar. Seneler önceydi bir kadın vardı. Burada bu yerde benle yaşardı.

0: gitme. Beni çaresizce, beni bir başıma buralarda bırakıp da gitme gülüm.
1: İmmat FM, damardan kalbe.

0: damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazaları.

sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

İlk ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

0: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Sanma, sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhura doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim işim başlarken.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar. Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında geçerli, seçili Samsung S26 akıllı telefon modellerinin yanında Samsung Magnet Power Bank hediye. Son gün 7 Ekim. Teknolojik Teknosa da güzel.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgiden.

tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: 999 lira. Son gün 7 Ekim. Teknolojik teknosa da güzel.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar. Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında geçiyor.

0: sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

iyilikler, güzellikler bizleri bulsun. Kulaklarımız güzel haberler duysun. Gözlerimiz güzelliklere tanık olsun. Günaydınlar canlarım, ciğerlerim. Günaydınlar günümü güzelleştirenlerim. Nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Yeni bir gün yepyeni umutlarla başladı. Diliyorum bugünümüz dünümüzden çok ama çok güzel geçsin. Hafta içi her sabah olduğu gibi bu sabah da yüreğimize umut tohumları ekelim ve her nefes alışta onların yeşerdiğini hayal edelim. Kim ne düşlüyorsa tez vakitte hayatına dahil olsun inşallah. Saatlerimiz 09.16. Çalışan dostlar, Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförlerim, kazasız, belasız, cezasız hayırlı yolculuklarınız olsun. Esnaf dostlar, hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen imbat canlarım, keyifli dinlemeleriniz olsun. Sol şerit açık, kemerler takıldıysa hazır mıyız?

Açılsın sol şerit. Açılsın radyoların sesi. Geldi geldi. Masalınız geldi.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet efendim, damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Bu yolculukta bizlere eşlik etmek isteyen İmbat canlarım, yapmanız gereken tek şey Instagram hesaplarınızdan imbat.fm sayfasını takip edip paylaştığımız son videonun altına yorumlar bırakabilirsiniz. Bugün günlerden Ahmet Güney günü. Ahmet Ustam, şahane bir liste göndermişsin. Çok teşekkür ediyorum. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Bugün alkışlar sana, o güzel yüreğine gelecek. Ben de uzun uzun düşündüm acaba hangi şarkıyı alsam diye ve 3'te karar kıldım. 3. şarkıyı kendim için alıyorum. Aslında 1. şarkı da şahane. Çünkü her sabah evlerinize, iş yerlerinize, araçlarınıza Tanrı misafiri olarak geliyorum. Sizler de şahane karşılıyorsunuz. O zaman şöyle olsun. 1 numaralı konser şarkısı benden sizlere olsun. 3 numara da bana gelsin. Olur mu? Günün hangi saati olursa olsun hatırlanmak güzeldir. Gönlü yüreği güzel insana selam olsun. Günaydın, hayırlı sabahlar, hoş geldin. İyi ki geldin. Çok özlendin yine Masal ablam benim. Nasılsın, iyisindir diye umut ediyorum. Ben iyiyim, Rabbime şükürler olsun. Tüm imbaçanlara selamun aleyküm. Günaydınlar diliyorum canlar. Abla senden 2 şarkı istiyorum diyor. Ben yaşımla değil, yaşadıklarımla büyüdüm. Her hayal kırıklığı biraz daha olgunlaştırdı beni. Her yara biraz daha güçlendirdi. Güvenmeyi de, vazgeçmeyi de, susmanın bazen en ağır cevap olduğunu da hayat öğretti bana. Kimseye kolay kolay kırılmayışım, herkese aynı kapıyı açmayışım boşuna değil. Çünkü ben takvim yapraklarıyla değil, sabırla, mücadeleyle, yaşanmışlıklarla ve zorluklarla büyüdüm. Bugün dimdik ayakta durabiliyorsam bunun sebebi yaşım değil. Beni ben yapan, geride bıraktığım mücadeleler ve pes etmeden yürüdüğüm zorlu yollardır. Öyle işte diye seslenen Sedat, video çok güzel olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık, paylaştım bile ablam benim diye de not düşmüşsün. Senin de ellerine sağlık. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin Masal. İstanbul Avcılar, Zeynel Abidin, Bayram. Bugün Endemar şarkılar dinleyeceğiz. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı. Tüm sevdiklerime, gurbetçilere, Gaziantep'te hemşerilerime, imbat dinleyenlerine armağan olsun. İmbata selam, damara devam Masal. Her ağlayan güçsüz değildir. Tıpkı her gülenin mutlu olmadığı gibi. Ya değil mi? Zeynel Abidin Bayram, hoş geldin. İstanbul'a da selamlar, sevgiler gönderelim. Günaydın, hayırlı sabahlar ablacığım. Hoş geldin, sefa getirdin. Nasılsın bakalım, iyi misin? Ben iyiyim. Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı rica etsem çalar mısın? Öncelikle sana ve tüm İmbat FM aileme gelsin. Şimdiden teşekkürler ablam benim diye seslendin sevgili Hurşit. İyiyim, teşekkür ediyorum. Senin de iyi olduğunu sevindim. Bugün daha iyisin değil mi? Ama olsun, biz işimizi garantiye alalım. Şarkıları şifa niyetine, o güzel yüreğine armağan edelim. Oh mis diyelim. Günaydın sabah yıldızım, masalım, ben Yelda Sarıdemir. Evimize hoş geldin canım benim. Öncelikle bütün radyoyu dinleyen herkesin işi rast gelsin. Kazasız belasız özgür günler diliyorum. Ve nefes alma sebebim Emre Sarıdemir'e kucak dolusu özlemimi, hasretimi, sevgilerimi gönderiyorum. Paşam, ben iyiyim, bir tanem. Merak etme, aklın bende kalmasın. Şükür, bir yaramazlık yok. Tek düşüncem sensin bir tanem. Sensiz diye daha ne kadar dayanırım bilmiyorum. Ben sensiz mutlu olamıyorum. Kavuşmamız için daha ne kadar bekleyeceğiz onu da bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var, seni çok özlüyorum. Yokluğun canımı yakıyor. Keşke bir anda çıkıp gelsen kocam. Kocaman sarılsam.
ve artık ben geldim, buradayım desen. Ben seni çok özledim. Emrem, reisim, kavuşacağımız günü iple çekiyorum. Sinan Kartal'dan güzel bir şarkı. Kocam, evimin direği Emre Sarıdemir ve eniştem Nezif Tetiye gelsin diye seslendin Yelda'm. Canımsın. Öpüyorum o güzel yüreğinden. Sabrın sonu selamet ama, değil mi? Sabırla. Dimdik ayakta durarak bekleyeceksin. İnşallah o günlere bizler de tanıklık edeceğiz.

Aman ne kadar umutsuz bir şarkı. Artık yaşamanın ne anlamı var? Çok anlamı var efendim. Nefes aldığınız her anın kıymetini bilin. Dertler kederler hepimiz için. Sadece sizde yok, öyle düşünün. Hani hep bana mı? Neden hep ben sorusu vardır ya. Öyle değil, herkesin o çok mutlu gördüklerinizin de mutlaka dertleri vardır. Yaşamak için neden çok, yeter ki görmek isteyin. Günaydın Masal ablacığım, hoş geldin. Keyifli yayınlar dilerim diye seslenen Özgür Kızılıbek. Özgür'üm sen de hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Manisa'ya da selamlar, sevgiler gönderiyorum. Günaydın canım, kolay gelsin. Her zamankinden daha güzel bir günün olsun. İnsanlar gerçek yüzlerini sizden istediklerini alamadıklarında gösterirler.

Elim ayakadan sevgiler saygılar. Bugün biraz süzünlüyüm. Can abim, Mustafa abim gidecek ama diyor tekrar gelecek. Ayşe'nin hoş geldin. Danimarka'ya da selamlar sevgiler olsun. Tüm gurbet canlarımızın yüreklerinden kocaman öpüyorum. Onlara mis kokulu memleket kokulu selamlar ve şarkılar gönderiyorum. Aynen öyle. İnsanların gerçek yüzünü gördüğümüz an tam da o andır. İsterler isterler isterler. Yani bir insanı 40 yıl sırtınızda taşıyın. Hani bir gün indirince en kötü siz olursunuz ya. Olay bundan ibaret. O yüzden iyi olmaya çalışmıyoruz, kimseye yaranmaya da çalışmıyoruz. Bizi olduğumuz gibi kabul edenlerin başımızın üstünde yeri var. Gene ben, Yelda Sarıdemir, masalım bugün sana. Denizli'de olan ablam Yeliz mesajını ileteceğim diyor. Radyonuzu dinleyen herkese selam olsun. Ablamın selamı var. Eşi, hayat arkadaşı Nazif Tetiye. Sizin aracılığınızla şunları iletmemi istedi. Kimileri özgürlüğünü bekler. Kimileri... Orada bir karışıklık var ama kimileri özgürlüğünü bekler, kimileri yarın özgürlüğünü bekler. Ama ikisinin de ortak bir umudu vardır. Bir gün o kalpler, kapılar açılacak ve hasret bitecek. Nazif Tetik, seviliyorsun diyerek seslenmek istedi. Canım ablam, senden özel bir istekte bulundu Müslüm Baba'dan. Bu şarkı Yeliz Tetik ve Nazif Tetik için gelsin. İyi yayınlar can masalım diye seslendin Yelda. Ben sizlerle, sevdikleriniz arasında sizlerle, imbah canlarımla benim aramda köprü oluyorsunuz, şahanesiniz. Yeliz'e de, Nazif Tetik'e de selamlar, sevgiler olsun. Kocaeli Karamürsel'den günaydın Masal abla, hayırlı yayınlar diliyorum, hoş geldiniz. Sesler Son Doğa Karamürsel'de, Duy İzmir Bostanlı diye seslendin. Selamını aldık ta canımıza canımıza Mümin Başkan. Bizlerden de Kocaeli Karamürsel'e selamlar, sevgiler olsun. Masalım nasılsın, iyi misin can kardeşim? Bugün şarkılar Mustafa abime gelsin. Çok güzel vakit geçirdik. Bana diyor çok iyi geldi. Danimarka'dan sevgiler saygılar. Tüm şarkılar imbatcanlara, imbatcan dostlarına gelsin. 4-5 gün birlikte vakit geçirdiniz değil mi? Sen de abini özlemişsin. Ama artık ayrılık vakti gelmiş. Çok canını sıkma, buna da şükür diyelim, tekrar gelecekmiş. Bir araya gelmeniz tekrardan nasip olsun. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar Masal Hanım. Güzel bir çarşamba sabahından ta buradan Gültepe'den şu anda dinleyen tüm herkese sevgiler saygılar. Cenab-ı Allah işinizi gücünüzü rast getirsin diye seslenen Sakal Faruk. Faruk abim hoş geldin. Güzel dileklerin için teşekkür ediyoruz, sağ ol var ol. Bizlerden de ta oralara, Gültepe'lere selamlar sevgiler olsun. İzmir'e doğan güneş, İmbat'ın sultanı, incisi, İzmir'in prensesi, güne huzur veren cennet gözlü can masal, hoş geldin. İmbat canlara selam olsun. Senden ricam, İbrahim Tatlıses'ten diyor, güzel bir şarkı çalar mısın? Teşekkür ederim. Hikayemizin sonunu getirmiş gibi duruyorsun. Geçmiş olsun iki gözüm, bensiz ömrün hayırlı olsun. Terk etmeyi bilseydim, ölü gömerdim seni kalbime. O vakit büyümezdi hasretin, bir duaya sığdırırdım adını. Bana zamanı sorma, bildiğim tek şey günlerden yokluğun ve her saniyesinde tadın. Takatim ne de dökecek yaprağım kalmadı sonbahara. Zor geliyor sensizlik, zor geliyor unutmak. Yüzünde büyüttüğün umuda küsüyor hayallerim. Gözlerindeki şiire kör oluyor bedbaht kalemim. Dinmekten habersiz içimdeki fırtına, bir ihtimaline bir hayat feda ediyorum. Bensiz de yaşanır ama tadı tuzu olmaz. Rıdvan Akçakaya, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Hoş geldin. Ne de güzel geldin.

Ey benim yürek yaram, ey benim gözü karam, sensizliğin son durağındayım, kazam da sen, belam da sen. Dön gel şu hüzün gülsün, dön gel ömrüme baharlar gelsin, dön gel, dön gel.

0: sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

şahane bir konseri sonlandırdık. Ahmet Güney, Ahmet Usta'm. Soyadını özellikle belirtiyorum Ahmetler karışmasın diye. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Bizi aldın, şöyle bir geçmişe götürdün. Yüreğin dert görmesin, alkışlar sana, o güzel yüreğine gelsin. İmbat canlarım, sizlerin de alkışlayan elleriniz dert görmesin. Beyda'dan selamlar, iyi yayınlar. Konser sırası için çok teşekkür ederim masalımız. Sayesinde tüm imbahçanların gönlüne dokunabilirsem ne mutlu bana. Lütfen hakkınızı helal edin. Bizi dinleyen tüm imbahçanlara, imbat ailemizdeki abilerime, ablalarıma, kardeşlerime ve masalımıza gelsin. Keşke dediğiniz tüm güzellikler sizlerin olsun. Ahmet Ustam çok teşekkür ediyoruz. Keyifle dinledik. Yüreğimize dokundun. Oh mis. Şahanesin. Dediğim gibi alkışlar sana. O güzel yüreğine gelsin. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Hayırlı işler. Bereketli kazançlar. İmbat ailesi. Sağlıklı, huzurlu, mutlu. Bir gün diliyorum. Ben bugün hiç iyi değilim. Ayaklarım diyor balık eti gibi olmuş. Akşam birazcık fazla yürümüşüm. Spor diyor bana... Bana göre değil diyor. Çok acıktım. Eve gelince sormayın diyor neler yediğimi. Aydın'dan Hüseyin. Madem o kadar eziyet çektin sana göre ki yürümek bana göre çok keyifli. Bari eve gidince bozmasaydın. Daha hafif bir şeyler yeseydin. Bizlerden de sana Aydın'a selam olsun. Devam et ama sen. Yürüyüşlere devam et Hüseyin. Hedefin vardı. O hedefe ulaşana kadar spora devam. Günaydın can masalımız. Hayırlı sabahlar. Aksiliksiz, stressiz, keyifli yayınlar. Bugün kalbim can kardeşimin orada kalıyor. Harika, süper bir hafta geçirdim. Can kardeşimin eline, emeğine sağlık. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Yolculuk birazdan başlayacak. Tüm imbahçanlara sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Bugünümüz dünden güzel olsun diye seslenen Finlandiya Mustafa Yaşar. Danimarka'dan ayrılıyorsun. Kazasız belasız hayırlı yolculukların olsun inşallah. Masalım, paylaşımın süper canım. İnsan her ne kadar güçlü olsa da, kendi ayaklarının üzerinde durmayı başarsa da, sevdiğinin korumasına, sahiplenmesine bazen o kadar çok ihtiyacı oluyor ki. Bütün dünya karşımda olsun, kocam yanımda olsun. Başka bir şey istemem. Allah'ım kocamı bana bağışla ya Rabbim. Sabahın seherinde ellerimi sana açıyorum Rabbim. Konserin üçüncü şarkısı kocamla ikimize gelsin masalcım diye seslendin. Yeldam canımsın. Tabii ki güçlü olmak gerekiyor bu hayatta ama. Hani şöyle sevdiklerimizin kolları altına, kanatları altına sığınıp. Biraz dinlenmek de istiyor yüreklerimiz değil mi? Günaydın, günaydın sabah yıldızım, günümü aydınlatanım, hoş geldin masalım, nasılsın? Keyifli, stressiz yayınlar diliyorum. Günaydın imbahçanlar diye seslenen Eminem. Günümüz aydın olsun, gün güzelliklerle dolsun inşallah. Günaydın masalımız, tatlı yayınlar, günaydın imbahçanlar, hayırlı ve sağlıklı günler, tatili organize, Krone'den selamlar. Çalar mısın Ferdi Baba'dan masalımız güzel bir şarkı. Bu şarkı tüm Ferdicilere, İmbahçanlara, Ahmet Uysal'a, İlyas Taşyer'e, Ali Nizamoğlu kardeşlerime. Beyda'dan motor bakım ustamız Ahmet Güney. Garip emim Bekir Kaymaz'a sana da gelsin masalımız hadi bakalım diye seslendin. Beyda'la hoş geldin. Çok da güzel bir şarkı istemişsin. Çok severim bu şarkıyı da. Aldım kabul ettim ta canıma canım oh mis. Günaydın, yüreğine sağlık, emeğine sağlık. Bülent Ersoy'dan bir şarkı gelsin diye seslenen sevgili Ramazan hoş geldin. Keyifli seyirlerin, keyifli dinlemelerin olsun. Bülent Ersoy'dan güzel bir şarkı alalım listeye. Ay şarkının güzelliği.
kimse vazgeçilmez değildir. Kimse kendini bulunmaz, Hint kumaşı salmasın. Bak ben seni unuttum, hayatıma devam ediyorum diyenler. Biz de diyoruz ki ben de unuturum. Ne var ki? Ben de unuturum.

İster yağmur yağsın, İster fırtınalar korksun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun istersen, ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
0: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

Bu güzel şarkı Yeliz ve Nazif Tetiye Armağan Olsun. Değil mi Yeldam? Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, günaydınlar. Nasılsın Can Masal? İyi misin? Ben iyiyim. Umarım sen de iyisindir. Bugün senden yine iki şarkı istiyorum. Çalarsan sevinirim. Şimdiden teşekkürler. İmbata selam, damara devam. Cansın, seviliyorsun. Masal candır, gerisi heyecandır. Eyvallah. Adana'dan selamlar, saygılar sunarım diye seslenen sevgili Mesut, hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Selamlarını, sevgilerini aldık ta canımıza canımıza. Bizlerden de Adana'ya sana selam olsun, sevgi olsun. Of of, olmaz olsun diyor. Ben filmine bakarken kendimden geçiyordum. Sevdiği başkasına giderken diyor. Yine duygularım tazelendi. Aydın'dan Hüseyin. Seni duygularınla baş başa bırakalım. Kim bilir aklından neler geçti. Günaydın Masal ablam. Aydın Söke Çavdar Köyü'nden. Yükseklerde seni dinleyen eşim Yaşar İlkbahar için. Murat Göğebakan'dan diyor güzel bir şarkı. Çalar mısın ablam? Bütün imbat sevenleri için de gelsin. Yüreği güzel ablam benim diye seslendin. Nazlı'nım canımsın. Sana, değerli eşine. Sevgili Yaşar'a bizlerden de sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Tabii ki şarkıyı da listeye alalım. İlerleyen dakikalarda keyifle dinleyelim. Günaydın, günaydın. Hayırlı sabahlar olsun. İnşallah kazasız belasız Masal ablacığım tüm İmbat ailesine. Ve Masal ablacığım sana sevgiler, saygılar diye seslenen Ender. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Sen de hoş geldin. Keyifli dinlemelerin olsun. Kar çiçeğim, günaydın, hoş geldin, sesine kurban olduğum diyor. Videon çok güzel olmuş. Paylaştım. Aydın'daki ablam ve eşi için Cengiz Kurtoğlu. Cengiz Baba çalar mısın? Sana sana. Armağan olsun. Annem için de diyor Ayşe Dinçer'den ya da Bergen'den bir şarkı çalarsan. Onları da bağımlı yaptım, seni dinliyorlar. Özellikle Aydın'da çalışan Turgut Gönül Kırmaz'a. Ve çok değerli eşi Aysun Gönül Kırmaz'a. Öptüm canımın içi. Şarkıyla video çok güzel olmuş. Sol şeridi açtım diye seslendin. Mevsimim hoş geldin. Bu arada soy isimleri şahane. Gönül Kırmaz. Gönül Kırmaz ailesine benden de selamlar, sevgiler olsun. Hoş geldin Masal, hayırlı yayınların olması dileğiyle. Ferdi Gürses'ten diyor güzel bir şarkı gelir mi? Bu şarkı diyor Beydağlı ve tüm İmbat ailesi... Ay söyleyemedim. Tüm İmbat ailesine armağan olsun diye seslendin. Ali Nizamoğlu hoş geldin. Yüreğine dokunan şarkılarda İmbat ailesinden sana armağan olsun. Günaydın, mutlu sabahlar, hoş geldin, sefa getirdin. Hayırlı, huzurlu, kazasız yayınların olsun. İyi de çiçeği kokulu yayınların olsun diyor. Ay oh mis. Birden geldi burnuma kokusu. İki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim, şükür kavuşturana şükür, bugün de huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip oldu. Yüreğin var olsun. Yine süper bir video. Gönder gelsin yüreğe dokunan Orhan Baba şarkıları sana sana. Diğer yürek okşayan şarkılar da okyanus yürekli imbatçanlara gelsin. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim. İmbatçanlar Allah'a emanet olun canlar diye seslenen Can abim, Muhsin abim sen de hoş geldin. Keyifli dinlemelerin olsun. Şükür kavuşturana güzellik, günaydın, iyi yayınlar diliyorum diye seslenen Gülşen'im canımsın. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol, öpüyorum kocaman. Antalya'dan selamlar, günaydınlar. Cengiz Kurtoğlu'ndan diyor güzel bir şarkı çalabilir misiniz, iyi yayınlar diye seslendin. Bilgehan Ersoy, çalalım o güzel şarkıyı da. Selam prenses, günaydın, hoş geldin şekerpare, güzel yayınlar, nasılsın, iyi misin? Videoyu izledim, beğendim, harika video. Sefalar getirdin İmbat'ın sultanı, çiçeği. Bugün senin modun nasıl? Şarkılar bahane, şekerparemiz şahane. Doktor değilsin ama
Aslan çok. Her zaman bomba gibisin. Şekerpare candır, gerisi heyecandır, o kadar. Rastgele şekerparemize eyvallah, teşekkür ediyorum diye seslenen Bülent Kurt. Ben teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol. Sen de hoş geldin, modumuz güzel. Çok şükür. Sağlığımız, sıhhatimiz de yerinde. Ağzımın yarısı da geçti. Niye? Tüm tuşlara bastım o gün. İmbaç canlarım ne dediyse onu yaptım. Gargara yaptım, buz bastım, ilaç sürdüm. Oh gelsin şifa.

0: bana bahar gibi gel, şarkılarla geldi, içime güneş doğsun.
1: Canayla.
0: O gün bugün. Öteleme, erteleme, gel artık.
1: Son, gel.
0: Ha, gelmeyeceğiniz varsa da söyleyeyim, bilelim. Boşuna beklemeyelim. Çiçeğim internette diyor yayın kesiliyor, dinleyemiyoruz. Aydın'da da ablam aynı sorunun olduğunu söyledi. Haksızlık bu diye seslenmişsin. Mevsimim hemen ileteyim ben, olur mu? Selamünaleyküm. Günümüzü sesiyle, gülüşüyle, şarkılarıyla güzelleştiren İmbat'ın kraliçesi, nasılsınız? İyi olmanız dileğiyle. İyi olmanız bizim için çok önemli. Sen yokken yetim kalmış çocuklar gibiyiz. Dün maşallah dedik, aksilikler peş peşe geldi. Önce sizde elektrikler kesildi. Tam anlatırken bu sefer bizde Ankara'da kesildi. Programın bitimine doğru geldi. Umarım bugün öyle diyor yol kazası olmaz. Sen yokken radyonun tadı olmuyor, bilmem. Bana öyle geliyor diyor. Seni seviyoruz ve severek dinliyoruz. İyi bir program olur inşallah. Alkışlar şimdiden sana. İyi ki varsın. Ferdi Tayfur'dan diyor güzel bir şarkı. Çalarsan keyifle dinleriz. Eline emeğine, yüreğine sağlık. Selam ve sevgilerle Ankaralı diye seslendin. Mustafa da aşkın hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum güzel duyguların, düşüncelerin için. Maşallah dediğimiz 40 gün yaşamıyor. Sonra bana kızdılar, sen neden fotoğraf paylaşıyorsun? Bak fotoğraf paylaştın diye böyle oldu diye. Allah'tan bana bir şey olmadı diyeceğim ama. Neyse dün bana da küçük bir şey oldu ama onu söylemeyeyim de. Sonra üzülmeyin. Ama önemli bir şey değil. Bakın buradayım, yayındayım. Geldik vallahi, nazarlara geldik. Ne diyeceğiz Mustafa? Sağlık olsun. Karçiçeğim, Türk kahven hazır. Buyur diyor canımın içi. Soldan soldan geldin gene. Sesinde durgunluk var. İyisindir umarım. Gözümün nuru diye seslenen. Mevsimim, canımsın. İyiyim, iyiyim. Sesinde bir durgunluk yok. Sabahları ben ilk uyandığımda sesimi duyan sizsiniz. Kimseye günaydın falan da demiyorum. Sanırım uyku mahmurluğunu atamadığım için programa girişte ses birazcık durgun geliyor olabilir. Ondan yani, başka bir nedeni yok. Bir de şarkılar fena gelince duygular şelale şeklinde devam ediyorum. Kahve için de çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol, eksik olma. Günaydın abla, herkese iyi günler diliyorum. Ben ölmedim diyor, yaşıyorum abla. Sizden diyor aslan gibi şarkısını istiyorum. Serkan Çınar'la hoş geldin. Allah korusun, ölme zaten. Niye öyle bir iddiada bulunan mı oldu? Rabbim sağlık, sıhhat, uzun ömürler versin inşallah. İnşallah masalım, güzel dileklerin için sana çok teşekkür ederim diye seslenen Yeldam canımsın. Güzel dileklerim, iyi dileklerim hep sizler için, imbah canlarım için. Ben de seni o güzel yüreğinden kocaman öpüyorum. Masal Abla Sevenler Derneği Karamürsel Şubesi burada. Yürekler yangın yeri, alev alev. Masal Abla yine bu sabah diyor kral video attım İmbat FM sayfasına. Teşekkür ediyorum İmbat FM'e. Program süper süper Masal Abla diye seslenen Mümin Başkan. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Video şahane, şarkılar şahane, biz şahane. Daha ne olsun değil mi? Tanker şoförümüz Vedat, sen de yollardasın. Sen de videonu göndermişsin. Sana da kazasız belasız hayırlı yolculuklar dileyelim. Kolay gelsin Masalcan kardeşim. Hayırlı günler tüm İmbatcan dostlarına. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a çok şükür yaşamak için çok nedenim var. Hayatı seviyorum, doğayı seviyorum. Börtü böceği insanları biraz düşündürüyor ama yine de yaradılanı yaradandan ötürü seviyorum. Gönderir misin diyor güzel bir şarkı. Can abim, Bekir Kaymaz abim, ne de güzel geldin. Yaradılan her şeyi seviyoruz değil mi? Ağacı, börtüyü, böceği, her şeyi seviyoruz. İnsanlar da evet biraz tereddüt ediyoruz ama var ya, güzel yürekli insanlar da var. kadar çirkinlikler arasında temiz kalabilen insanlar da var. Ha, işte tam da o insanlarla yollarımız, hayatlarımız denk düşsün inşallah. Onlarla karşılaşalım. Karamürsel'den sevgiler, saygılar komşum Mümin abime, Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı armağan ediyorum. İyi yayınlar diye seslenen sevgili Ergün, hoş geldin. Bir kez daha Karamürsel'e selamlar, sevgiler gönderelim. İstanbul Avcılar Zeynel Abidin süper konser dinleyeceğiz. Emeğine, yüreğine sağlık Ahmet abi, yüz üzerinden yüz diye alkışlarını gönderdin. Masal yetişirse arşivde varsa Ayşe Mine'den Erkek Milleti. Aa, şarkının adını da okudum. Kaptırdı gidiyor masal. Zeynel Abidin bayram, inşallah vakit yetişirse çalalım. Hoş geldin, sefalar getirdin şifacı meleğim. Hayırlı sabahlar, nasılsın bakalım? Buralardayım, kulağım sende. Her daim olduğu gibi seviliyorsun. İyi ki varsın, cansın, canansın. Gönder gelsin benim şarkılardan, sen bilirsin. Maşallah bize diye seslendin sevgili Erkan, hoş geldin. Bizler de sana kolaylıklar diliyoruz. İyi çalışmaların, iyi dinlemelerin olsun. Can abim güle güle git, sağ salim evine var. Beni aramayı unutma diyor, seni çok öpüyorum. Can kardeşim Danimarka'dan sevgiler, saygılar diye seslendin Ayşen'im. Sağlıkla, sıhhatle gitsin gelsin, gitsin gelsin inşallah diyorum yalnız. Arkasından su dökseydin çabuk gelseydi. Hah, bu sefer oldu mu? Bu su dökme olayını doğru yerde söyledim be. Çabuk gelsin diye beklediklerimizin arkasından su döküyoruz değil mi? Gitsin bir daha gözüm görmesin dediklerimizin değil.

0: edeceğiz.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
0: İmbat FM'de şimdi reklamlar. Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında geçerli.

0: sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler. Ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Nazlı'nın bu şarkı sana değerli eşine armağan oldu. İnşallah dinlediniz hem de son ses diye umut ediyorum. Günaydın, iyi yayınlar. Alaşehir'de olan oğlum Murat Övmez, Anıl Özkan Aytaç ve arkadaşlarına Kamuran Akkor'dan bir şarkı rica ediyorum. Teşekkür ederim şimdiden diye seslenen Melek hoş geldin. Evladına, arkadaşlarına bizler de selamlar, sevgiler gönderelim. Rabbim tez zamanda kavuştursun, buluştursun sizleri inşallah. Merhaba, iyi yayınlar Masal. Bayağıdır yazamıyorum, dinliyorum ama sıkıntılarım var o yüzden. Müslüm Baba'dan güzel bir şarkı istiyorum. Çalarsan mutlu olurum, iyi yayınlar. Cuma günü konseri bana verirsem sevinirim demişsin. Bir canım hoş geldin. Diliyorum sorunlarını, sıkıntılarını tez vakitte çözersin. Cuma konseri. Neden düşündüm? Çünkü biz bir liste yapıyoruz biliyorsunuz. Listeye adını yazdırmayan imbaçanlarımız arada böyle konser istiyor. Biz de onları öncelik tanıyoruz. Lakin sonra elimizde patladı gitti oluyor. Nevzat ısrarlı, damar şarkılar, damar şarkılar, konser. Konser dedi ama dünkü konseri Nevzat'a vermiştik. Nevzat kayboldu. Eğer kesin yaparım dersen konser veririz elbette. Burada amaç güzel vakit geçirmek, birazcık olsun hayatın dertlerinden, kederlerinden uzaklaşabilmek. Ama öyle patladı gitti olsun da istemiyorum. Çünkü kimseye zorla biz konser vermiyoruz. Konser istiyorum diyenlere konseri veriyoruz. Sonra oturup kara kara düşünüyoruz. Bugün çarşamba, yarın perşembe, hemen bir listeme bakayım. Bu arada imbatçanlarımı, konser yapanları alkışlamayan imbatçanlarımı da şu defterimin yanına not düşüyorum. Kara kaplı değil, mor kaplı ama olsun. Olsun, anladınız siz. Yarınki konser Can abim, Bekir Kaymaz abim. Sendeyiz yarın inşallah. Sen birkaç zamandır konserleri dinleyemiyorsun ama kendi konserini hazırlayabileceğini umut ediyorum. Bir canım yarın sesleneyim buradan sana, olur mu? Günaydınlar kardeşim, kolay gelsin. Müslüm Baba'dan diyor güzel bir şarkı. Çalar mısın Öznur için? Ayşen kardeşim için diye seslenen İzmirli hoş geldin. Keyifli dinlemelerin olsun, günümüz aydın olsun. Ahmet kardeşim süper konser şarkıları. Aydın'da diyor çayla birlikte eşlik ediyorum. 100 üzerinden 100 diye puanlama yapan Aydınlı Hüseyin, afiyet bal şeker olsun. Şarkımı çaldığın için çok teşekkür ederim. Yüreği güzel ablam benim, sen var ya diyor, harika bir ablasın. Seviliyorsun her zaman, Masal ablam benim diye seslenen Sedat. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol. Sen öyle diyor köydüm. Ahmet Güney Usta, mahvoldum buralarda vallahi diyor, helal olsun, emeğine sağlık. Nerelere gidip geldim anlatsam diyor, roman olur. Bravo diye alkışlarını gönderen Beydağlı. Yine alkışlarını gönderen Bülent Kurt. Günaydın, iyi günler, iyi yayınlar ablam diye seslenen Amasyalı Murat, çok teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol. Muhteşem bir konser için eline, emeğine, yüreğine sağlık, bütün alkışlar Ahmet kardeşimize gelsin diye seslenen Emine. Yine alkışlarını gönderen Rıdvan Akçakaya. Can Masal, yüce Rabbim her şeyi gönlüne göre versin. Biz seninle denk değiliz. Ben şeffaf gördüğüm yüreği incitmem. Ya değil mi? Bizim yüreğimiz bu kadar şeffafken onların yürekleri kurum mu bağlamış acaba? Sobalı dönemlerde arada bir o soba boruları sökülür, içindeki kurum temizlenirdi ya. İnsanları da şöyle ters düz etmek mi lazım acaba? O yüreklerindeki kurumu dağıtmak için. Ahmet abinin eline, emeğine, yüreğine sağlık. Güzel bir konser dinledik. Tüm alkışlar o güzel yüreğine gelsin diye seslenen sevgili Hoşet.
Eline, emeğine sağlık. Süper konser dinledik. Sağ ol, var ol. Trilyonlar gönderiyorum sana diye seslenen Ayşen'im, çok teşekkürler basalım. Şarkıları çaldığın için diye seslenen Yelda'm. Ben teşekkür ediyorum. Keyifli dinlemelerin olsun. Aklımda sen, kalbimde sen, gözlerimde sen, hayalimde sen, geleceğimde sen. Ah be yar, sadece sen. Demiş Ayşen Karadağ Soy'dan. Ben demedim.

ben büyük hatayım yaptım gittim. Hiç düşünemezdim sensiz hayatım.

Şarkıya daldım, konuşmayı unuttum. İyi ki varsın canım benim diye seslenen Yeldam. Sen de cansın, sen de iyi ki varsın. Meyveler sana diyor Can kardeşim. Çok güzel bir meyve tabağı göndermişsin. Oh mis dedim, gözüm gönlüm açıldı bakınca. Ama çok fazla, hepsini yiyemem. Ben oradaki yaban mersinleriyle böğürtlenleri yiyeyim, olur mu? Ay söylerken ağzım sulandı. Çok ama çok geçmiş olsun, Allah şifa versin inşallah. Ayağına taş, gözüne yaş değmesin, maşallah diyelim, nazar değmesin diye seslendin. Bülent Kurt çok teşekkür ediyorum, geldi geçti gitti. Sloganımız neydi? Dertlendik bitti. Masal ablam, iki doğum tarihim olsa da diyor, ikisinde de buralarda olursam kutlama istemiyorum, yorum yapsam da diyor Masal ablam, sadece o günler. Ali Kınık'tan şarkılar isteyebilirim. Allah'a emanet ol ablam. Asyalı Murat, sen de sağ gösterip sol vuruyorsun. Doğum günüm ama kutlama istemem. Doğum günüm ama hediye istemem. Doğum günüm ama hatırlanmak istemem deyip doğum günümüzü hatırlattığımız sevdiklerimiz olabiliyor elbette. Tabii iki doğum günü nasıl oluyor? Bir kimlikte yazan, bir de gerçek doğum günü herhalde. Eskiden öyleymiş efendim. Bizim dönemimizin çocuklarında iki çift doğum günü var. O yüzden senede iki kere kutlamak gerekiyor. Hep yanlış yazılmış. Sağ olsun babalarımız gitmiş. Toplu kimlik çıkarmış. Sonraki çocuk beklenmiş falan. Kutlamayalım. Kutlayalım diyecektim. Tamam Murat. Anlaştık, kutlamayacağız doğum gününü. Canım diyor ben sana günaydın diyorum. Danimarka dinlemede diye seslendin. Ayşe'nim sen bana günaydın diyorsun ama mesaj olarak diyorsun. Ben hani böyle sesli olarak sabah sabah ilk konuştuğum sesimi ilk duyan sizsiniz. Onu söylemeye çalıştım. Yoksa sen günaydın diyorsun tabii ki. Mesaj, öyle sabah mesajları, günaydın mesajları var elbette. Yüreğin var olsun. Ben ses, nefes olarak söyledim. Tüh, bugün de mi kaçırdım konseri? Ama diyor Ahmet kardeşim, eminim güzel konser listesi yapmıştır. Listeyi bile görmedim. Alkışlar sana, sana. Sana gelsin puanın milyon, milyar, katrilyon diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abim. Aa, söyleyemedim. İyi yayınların olsun Masal. İyi yayınlar size de diye seslenen tanker şoförümüz Vedat. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Bir kez daha sana kazasız, belasız, cezasız hayırlı yolculuklar dileyelim. Günaydınlar Masal Hanım. Efelerin diyarı Aydın'dan herkese selam olsun. Ferdi Baba'dan bir şarkı. Gelir mi diye seslenen Oktay Arzum Boyat. Hoş geldin. Gelir tabii. Şimdi önce bir Cengiz Kurtoğlu, sonrasında Ferdi Baba şarkısı paylaşacağım zaten. Sana, Aydın'da sesimizin, nefesimizin ulaştığı imbah canlarımıza, Aydın'da Hüseyin'e de armağan edelim, olur mu? Ankara'ya da göndereceğiz. Beydağlı'yı da göndereceğiz. Sevgili Hoşit'e de göndereceğiz. Yani demem o ki, şu anda radyolarının başında olan tüm Ferdi Baba hayranlarına göndereceğiz. Tanker şoförümüz Vedat'a, Can abim Bekir Kaymaz'a. Ama öncesinde dediğim gibi Cengiz Kurtoğlu gelsin. İçimde bir şeyler çoktan kırıldı. Yüreğim dermansız derde tutuldu. Yıllar sanki senden hesap mı sordu? Dönmesen de geri fark etmez artık.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook, Tekno Club'a özel 42.999 lira. Son gün.

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Ah ah, sevme dediler, sevdim. Güzel şarkı değil mi? Can abim, Bekir Kaymaz abim. Merhaba, Türkiye'nin öbür ucundan fındığın başkenti Giresun Espiye Güzel Yurt Köyü'nden sıradaki şarkı kızlarım Irmak, Cemre, ailemize yeni katılan Gökçe oğlum. Gökçe, özür dilerim. Oğlum Habib, eşim Lütfiye için gelsin. Allah'ım onların eksikliklerini göstermesin. Amin diye seslendin. Adnan hoş geldin. Değerli ailene bizlerden de sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Şarkıları dinlettiğin için teşekkür ederim. Rabbim işini gücünü rast getirsin inşallah. Sıradaki tüm şarkılar Adana Demir Sporlulara gelsin. Eyvallah. Cansın, canansın. Masal candır, gerisi heyecandır. Adana'dan selamlar, saygılar sunarım. Bir de küçük bir ricam olacak. Dün Ankaralı Namık'tan diyor güzel bir şarkı istemiştim. Sadece fon müziği geldi, devamı gelmedi. Rica etsem kapanış şarkısı olarak çalar mısın? Teşekkür ederim. Tüm alkışlar sana sana. Ve konsere gelsin diye seslendin. Mesut hoş geldin. Dünkü kesintiler senin şarkına mı denk geldi? Hay Allah. Şimdi bir Ahmet Şafak, sonrasında veda edeceğiz. Bugün de yetişmeyecek. Yarına saklasak olur mu Mesut? Konser isteyen varsa diyor benim sıramı verebilirim ablam. Mutluluk paylaşıldıkça çoğalır diye seslenen ya, gönlünün zenginliğini bir kez daha belli eden sevgili Hoşit. Sen merak etme, ben ilk defa konser isteyen listede adı olmayan İmbaç Çandırma öncelik veriyorum zaten. Sen rahat ol, gönlüne yüreğine sağlık. Tabii ki seve seve yaparım. Duydum Masal kardeşim, teşekkür ederim. Eyvallah diye seslenen Can abim. Bekir Kaymaz abim, oh mis, duyduğuna sevindim. Yedekli bir liste bekliyorum. Bilgin olsun. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Masal Hanım, vaktin yeterse diyor Bülent Ersoy'dan güzel bir şarkı. Gelirse çok seviniriz. Hüzünlü kapanış olmasın diyor. Çay koydum. Çıkıp geliverin ta Aydın'a diye seslenen Aydın'dan Hüseyin. Masal, benim hastane randevum var. Dinleyebilirim aslında. Ben geçen hafta konser istedim. Sıra gelmedi. Hatta ilk konseri diyor. Müslüm Baba'yı daha hatırlarsın. Neyse olsun diyor. Başka zamanı nasip. Bir canım geçen hafta istedin mi? Ben hatırlamıyorum. Çünkü geçen hafta ben önceden işte perşembeye kadar, bu perşembeden salıya atladım falan, böyle bir karışıklık oldu. Benim devreler yandı. Hastane randevun var. Çok geçmiş olsun. İnşallah önemli bir durum yoktur. Bu arada ben az önce hani bakalım yarın duyuralım falan dedim ya, gerçekten inanılmaz vicdan yaptım. Bende de ne vicdan var ya. Yok yok, sen şimdi dinliyorsun, duyuyorsun anladığım kadarıyla. Yarın hastane işlerin olduğu için dinlemeyebilirsin. Bunu da anladım. O yüzden cuma konserini sana veriyorum. Verdim gitti. Şifa niyetine güzel bir konser listesi bekliyorum senden. Mesajlarında bana yer verip iyi dileklerini ileten tüm imbahçanlara ve masalımıza çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Büyük masal ailem, alkışlar ve sevgilerim de diye seslendin. Ahmet Güney, Ahmet Ustam. Biz çok teşekkür ediyoruz. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Bizi eskilere götürdün. Şahane bir konserdi. Sağ ol, var ol, yüreğin dert görmesin. Her şey için çok teşekkür ederim. Yüreği güzel ablam, çok güzel bir yayın oldu. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Güle güle git masal ablam benim. Tüm imbahçanlara hayırlı günler diliyorum. Bir de diyor, öğrendiğim en büyük hayat dersi her zaman yalnız kalmaya hazır olmak. İnsanlar saniyeler içinde değişebilir. Bugün onlar için dünyanın en değerlisiyken yarın hiçbir şeyi olursunuz. Ya, güzel bir hayat dersi. Sevgili Sedat. Öyle öyle. Zaten dikkat edin. Canım diyenler canımıza okuyorlar. şarkılar da yazılmış ya. Canım dediklerim canımı aldı. Ay ne oluyorsa onlara olsun artık. Yalandan, dolandan, aldatmadan, hileden, hurdadan sıkıldık. O zaman gelsin bu güzel şarkımız hilekarlara.
1: Sırtımda bunca yük varken halden anlamayan yar neyleyim, neyleyim? Ben aşkımın hasretiyle yanamayan yar.

Şekerpare, bu havalara dikkat. Dikkat et diyor. Ne giyeceğimizi şaşırdık. Aynen öyle. Şaşırma mevsimine hoş geldiniz. Neyse, mevsimlik hırkalar, montlar alalım yanımıza her ihtimale karşı. Ne zaman ne olacağını biz de kestiremiyoruz. Hastalık havası diye de bir hava var ya. Oyun havası var, hastalık havası var. İnsanoğlu sürekli üretiyor değil mi? Kolay gelsin Masal. Pazartesi mesaj attım, geç düştü herhalde. Dün de ben dinleyemedim. Manisa Şehir Hastanesi'ndeyim. Hastanesindeydim. Kızım Zeynep ayağından ameliyat oldu. Bugün de yoldayım. Manisalı tanker şoförü Vedat deyince akıllara Müslüm Ferdi geliyor. Evet, doğrudur. Kırmızı çizgimiz Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur. Sevgimiz sonsuzdur zaten bu konuda. Bu konu tartışmaya kapalı bir konudur. Fakat ben diğer sanatçılarımızı da dinlerim. Ben de bir defa konser sırasına gireyim. Sıra bitsin, tekrar başa dönünce bir listede ben yapayım. Hayatımda yaşadığım, belki binlerce kere dinlediğim şarkıları isterim. Hep birlikte dinleriz diye seslendin tanker şoförümüz Vedat. Öncelikle çok çok geçmiş olsun. Zeynep'imize Rabbim şifa versin inşallah. Şu anda yoldasın, telefonla görüştüğünde selamlarımızı, sevgilerimizi, iyi dileklerimizi ilet lütfen. Bu arada 2,5 yıldır buralardayız. İlk defa konser istiyorsun. Gerçi biz 2,5 yıldır konser yapmıyoruz. Sonradan başladık buna. Şöyle yapalım o zaman. Hazır seni konser istiyor bulmuşken... Yarın Can abim, Bekir Kaymaz abim. Cuma günü bir Can. Pazartesi haftanın ilk gününde eğer sana da uygun olursa konseri sana verelim. Bu arada bir Can ve tanker şoförümüz Vedat, sizlerden mesajı, yani yorumlarımı duyup duymadığınıza dair bir işaret bekliyorum. El sallayın, konfeti patlatın, bir şey yapın ama, olur mu? Çift doğum günüm var ablam. Aslen 30 Ağustos 1998, kimlikte 15 Mayıs 1999. Bir yıl. Ama diyor ben faydasını gördüm. Bir yıl geç yazılmışım kimliğe. Askerliğimi 6 ay yaptım. Ankara Mamak'ta. Aa, başkentimizde yaptın. Şahanesin. Tabii ki faydaları vardır. Mesela yaş ilerledikçe de İşimize yarar. 50 ise 40 deriz. Yok ya, 10 yıllık farklı yoktur herhalde. Elliysek mesela, yok efendim ben 49'um. Bir 50'si. 50'ye daha var diye. Ortalıkta gezebiliriz sevgili Hoşit. Masal ablam, Rabbim sağlık sıhhat verirse, ömür verirse, bir aksilik olmazsa diyor 9 Ocak'ta ve 19 Ocak'ta iki sevdiğim ablalarım için şarkı isteyebilirim. Doğum günü şarkısı "Sen bu mikrofonda olursan, ben buralarda olursam" şayet ablam diye seslendin. Amasyalı Murat, inşallah buralarda oluruz. Canım güle güle git, güle güle gel, kazasız belasız. Yarın sabah buluşmak üzere, canımsın, can kardeşim, seni çok seviyorum. Danimarka'dan sevgiler, saygılar diye seslenen Ayşe'nim, sen de cansın, o güzel yüreğinden kocaman öpüyorum. Masal abla, bir tane de Müslüm Baba şarkısı gönder gelsin. Kara Mürsel'den değerli komşum Ergün'le ikimize "Yakalım Kara Mürsel'i, ne diyorsun Masal abla" diye seslenmişsin. Bak, bak işte kalp kalbe karşı. Neden mühimim başkan? Çünkü Müslüm Baba şarkısıyla bitireceğim zaten ve Ergün'ün istemiş olduğu şarkıyla bitireceğim. Sana, Ergün'e de armağan edelim. Masalım, keyifli bir yayının sonuna geldik. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kocaman öpüyorum seni. Allah'a emanet ol. Cansın, iyi ki varsın, seviliyorsun diye seslenen Eminem. Sen de iyi ki vardın. Serkan Kaya'dan diyor güzel bir şarkı.
Amasyalı Murat, az önce de belirttiğim gibi Müslüm Baba şarkısıyla bitiriyorum. Çok teşekkür ederim. Verdiği keyifle dinliyorum. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Alkışlar hep size gelsin diye seslendi de Ankara. Mustafa Daşkın, çok teşekkür ediyorum. Keyifli dinlemelerin olsun. Ablam, harika bir yayının daha sonuna geldik. Yayın akışı şahaneydi diyor. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. En sevdiğim günde Perşembe. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. En güzeline emanetsin ablam benim. Tabii cuma tatil olunca Perşembe'yi seversin. Sevgili Hoşit, sen de kendine dikkat et. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Süper bir yayın oldu. Yüreğin var olsun. Allah'a emanet ol. İki gözümün nadide orkidesi. Can Masal kardeşime inşallah yarın huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip olur. Kal sağlıcakla diye seslenen Can abim, Muhsin abim. O zaman diyor, yarın ilk şarkım canım dediklerim canımı aldı. Can abim, Bekir Kaymaz abim, konser senin. Dilediğin şarkıyı bir numara yapabilirsin ama birazcık kop yemeyecektin. Sıkıntı yok diyor, yarın Vedat kardeşim yapabilir. Şimdi programın sonunda bunu nasıl organize ederiz? O zaman şöyle yapalım.

erken şoförümüz Vedat şu anda dinledim ve duydum diye zaten seslenmiş bana. Bir cancım da kalplerini kondurmuş. Ama yok ya, öyle geçti içimizden. Haftayı tanker şoförümüzle başlayalım. Olmaz mı? Yine de siz kendi aranızda olayı organize ederseniz bana da haber verin. Ben de konser istiyorum. Beni de ekle diyor listeye. Can Masal diye seslenen sevgili Mesut hemen şöyle çekmeceyi açtım. Sen listede varsın zaten. Varsın varsın, rahat ol. Yaşa Masalımız, iyi ki varsın. Konser için yine çok teşekkür ediyorum diye seslenen Beydağlı. Sen de iyi ki vardın, iyi ki oradaydın. Evet, şöyle bir sayfamı yeniliyorum. Konser akışını da belirtmiş oldum. Selam olsun Hamburg'dan Masal'a, güzel İzmir'e. Masal bugün bütün gün dinledim ama yazamadım. Çünkü çok yoğunum. Sadece dinliyorum. Gitmeden önce Müslüm Baba'dan diyor güzel bir şarkı çalar mısın? Sevgili Ferdi, kolaylıklar diliyoruz. İyi dinlemelerin olsun. Müslüm Baba'yla kapatacağım ama farklı bir şarkı sana da armağan edelim. Kar çiçeğim, evet Gönül Kırmaz çok güzel diyor. Kendi gibi diyor ablam da. Soy ismi gibi çok güzel. Yüreğine sağlık canımın içi. Allah'a emanetsin. Ha bu arada Aydın da seni dinliyor. Senin yayınında seninle çalışıyor. O güzel yüreğinden öpüyorum. Oh mis diye seslendin Mersim. Ablana da sonsuz sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Güzel bir soy ismi. Peki demişsin. Can abim, Bekir Kaymaz abim. Tamam, yarın konser sende. Evet, ben artık müsaadenizi istiyorum. O güzel yüreklerinizden kocaman öpüyorum. Yine şahane bir yayına imzamızı attık. Emeği geçen herkesin eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kapanış şarkım her yerden herkese armağan olsun. Hoşça kalın, imbatta kalın.

Yıkıldı duygularım, ay. Kayboldun ey umutlarım. Allah'ın yok mu zalim ey?

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarruf seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir
0: Modexa Mobilya Karşıyaka
1: ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Yalan dolan yoktur bende. İnan canım sevdiğime. Aşkımıza sürmem leke. Bin yeminle erkek sözüm.

Sen tükenme ölürüm sevdiğim. Biz bilemedik sevdamızın kıymetini. Çözemedik kötülerin niyetini. Çekemediler bizi sevdiğim. Bu yüzden kopardılar gönlümüzde ayrılığın kıyametini. Dertler çakılı duruyor göğsümün ortasında. Yem ettiler bizi hasret sofrasında. Üstümüz çizilmiş kader sayfasında. Kime şikayet edeyim feleğin adaletini ya?

0: tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında geçerli.

0: sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun be, bu son olsun. Bu da benim sana ayrılırken bir

Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek. Ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü, bütün saatleri öylece dondurabilmek için çılgınca paraladım kendimi. Lanet olsun, lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun be, ne olacaksa olsun. Bu da benim sana ayrılırken şu kadarcık şikayetim olsun.

Sen benimsin hayal gözlüm, şu yarınlar ikimizin. Sensiz olmam asla olmaz.

sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

matemi değil midir her dinlediğimizde bizi ağlatan hüzzam şarkı? Geceler hem düşmandır, çoğu zaman da kader arkadaş. Gündüzlerden korkar aşıklar, hep geceleri döker gözyaşlarını. Derdime ne sigaram çare olur, ne de gökyüzündeki yıldızlar. Belki biraz avutur sana yazıp söylediğim bu şarkı. Ama gel gör ki sen bu hüznü anlamadın ya. Neye yarar ki? Neye yarar ki?

sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle...

0: şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

İmbat FM Tam 90.

0: bu yollar.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında geçerli.

0: sevgili dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

duygusuzum birisin. Sen vefasızların önde gidenisin. Sana olan nefretim, sana olan isyanım ömür boyu sürecek.

0: Kaliteli Casper Nirvana Notebook Tekno Club'a özel 42.999 lira. Son gün 7 Ekim. Teknolojik Teknosa da güzel.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: güzelsin, şirinsin, hem şahanesin. Çektiğim çileme tek bahanesin. Melek mi şeytan mı bilmem ki nesin. Tuzaktan tuzağa atsan da olur. Ben seni seviyorum ya, sen beni sevmesen de olur. Sevmesen de olur.
1: İmbat FM, tam 90.

sarı saçlarını öptüm rüyamda. İnce belini sardım rüyamda. Bir tatlı Buse ile uyandır beni. Ruhumun içinde bir rüyasın sen.

0: sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

varken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Yürekten, gönülden, candan severken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kalbini kimlere götüreceksin? Bu aşkı sen nasıl bitireceksin? Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kolay mı sandın?

0: tek ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

olacak güneşi artık. Nelim olacak sabahı artık. Sevgilim bizde mi ayrılacaktık?

0: Islak mendilini, yırtık resmini, geri al sevgilim.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: yine de sarıl umutlarına. Derdin çoktur senin kardeş.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazaları.

sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktanı geçtiler ve şöyle söylediler.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz

0: 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: tükeneceğim.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: çilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Nasıl isterdim senle ağlayan bir bebeğin sesini.

0: ve tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktanı geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Casper Nirvana Notebook Tekno Club'a özel 42.999 lira. Son gün 7 Ekim. Teknoloji tek masada güzel.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Sana söylenecek söz mü bıraktım?
1: İmbat FM tam 90.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: arzuyu sonu gelmez sözlerin. Bak, doluverdi ağlamam diyen gözlerin. Haydi kalk, sigaranı unutma, burası kapanıyor. Bu saatte bulamayız, sigarası da sabah olmuyor.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

sevdasına kulum, ona köleyim. Can istesin, parça parça böleyim. Unut deme ama, unut deme ama, öl de öleyim. Unutmak eşime gelmiyor veda.

İkimizi toprak ayıramazken, hatırlar mısın iki gözüm, kıyamete kadar sözümüz varken, sorgusuz, sualsiz, zamansız ve de erken. Unutma ki seven bir insana kalem kırılmaz, tomurcuk virgüle kurşun.

dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgi.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar. Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

ve tek tescilli doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İmbat Efendi yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Bir gün bu mahzun sevdadan geriye, kalırsa sadece o hüzün kalır. Sen de anladın ki yapayalnızız. Buluşmamız yasak, görüşmemiz uzak. Devrilmiş kadehler gibi dönüyor başımız. Neylersin? Ah güzelim, incinmiş bir sesi vardır yağmurun. Yanaklarına vurduğunda hissedersin. Ve bir veda sözcüğü saçlarına, titreyen bir öpücükle dokunduğunda, bu anı dondurmaya yetmez nefesin. Bir film sahnesi gibi akar gider ayrılık. Neylersin? Biz zaten hiçbir romanda kendi hayatımıza rastlamadık. Bütün şarkılar bizi yanlış anlatmıştı. Ve bütün bulmacalar yarım bırakılmıştı. Tenha sokaklarda üşüyüp durdu sırtımız. Oysa tuttuğumuz balıkları bile yeniden denize bağışlamıştık. Biz hayata dair hiçbir yanlış yapmamıştık. Neylersin? Biz bu sonucu hak etmedik. Hayır, etmedik. Ömrümüz bu talana layık değildi. Bazen acı vurdu, bazen de yağmur. Hiç gülmedi yüzümüz, hiç büyümedi gülümüz. Bizi yalnızca akşamlar kucakladı biliyorsun. Sabaha çıkmayan bir

ansızın desem ki hoşça kal canım. Unutursun, mecburen unutursun. Yıldızlar söner, bu aşk da biter. Bazı gün hatırlayınca sessizce ağlarız. Neylersin? Ah bebeğim ah. Kekremsi bir tadı vardır gözyaşının. Dudaklarına sızınca fark edersin. İçindeki vurgun aşklar mezarlığında, ayrılık ölümden üste yazılınca, gideni durdurmaya yetişmez sesin. Bir inme gibi dolanır bedeninde pişmanlıklar. Ne eylersin? Biz zaten hiçbir sinemaya tam vaktinde yetişemedik. Bütün vapurlar bizden önce kalkmıştı ve bütün biletler biz gelmeden satılmıştı. Boşuna telaşlarda yorduk günlerimizi. Oysa Nuh'un gemisinde bile bize yer kalmamıştı. Ve hiçbir mutluluğa adımız kaydolmamıştı. Ne eylersin? Biz bu aşkı sürdüremezdik. İnan sürdüremezdik. Kalbimiz bu heyecana müsait değildi. Bize hep acılar kaldı. Bize hep yağmur. Unutmasan bile artık unutur gibi yapacaksın. Ve buruşturup buruşturup attığım kağıtlarda hiç bitiremediğim bir şiir olarak kalacaksın.

0: artık gülüp geçiyorsun. Aşklara inanmıyorsun.
1: Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterli anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopar.

0: artık gün geçiyorsun. Aşklara inanmıyorsun.
1: Yaprak döken gençliğinin satır aralarında altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmur?

İşte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? Bu menfir cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. Beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Oysa nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl oldu böyle akıbetim? Ve nasıl çöle döndü o benim gül gülistan memleketim? İşte gidiyorum, hiçbiriniz hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim, sizinse insafsız bir linç oldu karşımız. İnsafsız bir linç oldu karşımız.

yaşımda kaptırdım gönlümü ölüm denen o kaypak Türkiye. E işte kurtuldum benden, şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dair umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür dostlarım, karım ve çocuklarım. Bu nasıl hapis tanrım, sabah sabah bu ne hikmet, bu ne sis? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum, kalmadı söylenecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun, dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum, tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısrağı döktürür hayal oğlu diye bir şair.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Teknoloji değişir, adresi değişmez. Teknosa mağazalarında

sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene. Performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Hayatımın bu güzel baharında tanımıştım ben seni. Bana o kadar iyi gelmiştin ki anlatamam. Ama şimdi hayaller oldu kısa, ümitler oldu yalan. Yürümez bu böyle artık. Anladım benim bu ömrüm acıyla geçecek. Hayatım böyle yavaş yavaş bitecek. Canın sağ olsun sevdiğim. Bu sevdiğim sen de durma.

basarken sadece bir gökyüzü, bir de bulutu var. Ama unutma, yüreğimde hep sevdiğim, hep sevdiklerim, hep yurdum, hep evim.

Of! Of! Ne hayallerle sevmiştim seni. Ne umutlarla nakış nakış işledim çeyizlerimi. Sana hep bir tanem dedim. Sana hep canım dedim. Aşkım dedim. Ama sen darmaduman ettin be dünyamı. Yıktın, bitirdin. Oynadın aşkımla. Şimdi ne olacak bir tanem? Ey sevgili, sana sesleniyorum.

gittin, bende gözlerin kaldı. İki yağmur damlası, iki mavi ayrılık. Gittin, şimdi yangınlar kaldı. İki yaralı yürek, iki sevdalı çığlık. Al, al götür beni, dolu dizgin sevdalara. Al, al götür beni aydınlık sabahlara. Artık sensiz yaşayamam. Al götür beni o masum günahlara.

gözlerimde duman duman yaş. Arzularım, umutlarım hep yarım kaldı. Allah'ım, Allah'ım ben ne günah ettim ki yüreğimi sancılar sardı. Allah'ım ben ne günah işledim ki yüreğimi sancılar sardı. Yüreğimi sancılar sardı.

Doğduğuma, yaratıldığıma pişman olmuşum. Hayat yollarında, hayatın dikenli yollarında yorulmuşum. Yaşamayı ümit ederken, mutlu olmayı ümit ederken, bir aşk için, bir sevda için ziyan olmuşum. Ziyan olmuşum.

kurulsa ne yazar, kurulmasa layık olmadığım gönül tahtıma, kurulsa ne yazar.

Benden uzak olsun, ersin murada. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına, kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

0: İmbat FM Tam 90.
1: Sırtımda bunca yük varken halden anlamayan yâri neyleyim? Neyleyim? Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan yâri.

Uzatma ellerini. Tutamam bir daha diyorsun. Gözlerine bakamam. Alamam yüreğini denizlerime. Sığdıramam diyorsun. Aşk gemileri doldu. Hayal kurma boşuna. Gitmeliyim diyorsun. Şimdi ben seni hangi limanda beklesem? Hangi saat kulesi çalar sensizliğin son gongunu? Çaresizlik ne garip şey. Bir noktada kala kalıyor gözlerin öylece. Bu kaybetmenin vurgunu. İnan her çılgınlığı yapabilirim bu gece. Benim kadar sevmedi hiç kimse. Hak etmedi seni benim kadar. Kimse bu kadar çok kaybetmedi. İsyanım sensizliğe, toprağa verme beni. Meleklerin kanatlarını takıp kalbime, kayan yıldızlarımızı aldırmadan, bütün gecelerde seni beklerim. Yıldızlar söndürünce ışıklarını, sakın el sallama pencereden. Merhaba mı, hoşça kal mı?

Dert etme kendini, inim inim inleme. Sus, bir kere dinle. Çıkarsız sevdim seni, üşürken ısınmaya hasret gecelerde. Yalansız sevdim seni, ölüme esen sabah yerlerinde. Yanarcasına sevdim seni, çırasız ateşinle yanarken de. Ölürcesine sevdim seni, aşkımız tarih yazarken dillerde. Parçalanırcasına sevdim seni, gözlerine bakamazken ağlarken de. Ve boğulurken de gözyaşımda sevdim seni, sen sırtını çevirip yerlere atarken de. Muhtaç etme sözlerine, damla damla ağlama. Gel son kez dinle. Dört bir yanda sabah ezanlarında sevdim seni. Ellerini tutamazken, gözünde uyuyamazken de.

odalarda, bin bir dualarda sevdim seni. Sen şartlı sevdalara, maddelere dökerken de, gözü kara, yalan dolan olmayan sevgimle sevdim seni. Umutlarımı hicranlara, yarınlarımı karalara salarken de, biliyorsun yok demiştin umut, olmaz dilekleri tüket, yüreğine unutmak.

kara gözlerine hasret. Dünüm, yarınım yok, bilinmez bir yerdeyim. Anlatılmaz, söylenilmez, berbat bir haldeyim. Aşkınla yanar mı gönlüm, söyle ne deyim.

insanları. Ama ben bir şeyi asla unutmadım. Unutmayacağım. Bana gönderdiğin son mesajı. İyi dinle. Gidene üzülme, sevseydi gitmezdi. Gelene sevinme, o da başkasından geldi. Bugün seni deli gibi seven, dün başkasının uğruna ölecekti. Hatırladın mı? Evet, sıra bende. Mesajına karşılık sana son sözlerim. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Ben gideni değil, giden beni kaybetti.

mesaj yazısı. Seni seviyorum diye. Severken terk etmeyi de sende gördüm ya. Of be gülüm. Merak ettim kimin için beni terk ettiğini.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koy.

olmuşsa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin.